0: Sen kötü giy, vaz yapın abi, yürü bakalım.
1: Negatif. Seven two four King, are you code 4?
2: Seven two four, yeah, I'm code 4.
1: Copy.